si var bol dere mala babe mi payabu Derveşet le emre bina hude suar bil dere mala babe mi por kure payabu Valla hude khirab ke deste vya gire çıkare Fincana hatına çuyna mevana khaline bu Keçike ek cirana mecva beka nekhir dabi me Golele por kure batin zane derveşe teğidi belbi mal bu Valla ve çakhe çave bir rabına khude ve ketabiya berfu barane jihestra khali

devam edin Çin'a seyredere ya mahkeme diyor Bekreli Beşa Kule Hamed Paşa ve meybecim paşa o kendine elbette de hude de halim la vezlemine bu ey Çavadiş de bana

Böyle o vece kata sahbete danıstan dene onu zaçı. Mühim. Pete em bahse loy dip ken gelinkte de jü bas em babet me pel dukal lavaya gire de vrasti. Yani tu ve ki çahat bini ahtı nata çe bu van zalaman. Tu çe bir je van zalaman yani. Evin nekhoşkhanin jenan, qayışın jenan. Vakti jure cinti ve nesak av çınvara. Seradan yani çen rast bas tu ta xhtuna ta bu bana çiye ma psiyor ke servi babati amada kiri am de pek va danostan de nel sabe psiyor ke psiyor amad beştan xhtuna ta çiye bu an zalamen çen na xush khane laqay şen jinan bu seradane u her va sabar va jinan bu jinanji xhtuna ta çiye deka telefon amad ke ma şnu kamel hiyan asal hal du helen 0-751-401-9743 0-751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که جیوکی هجار ام ده پیوندی تو برگرین